0: Tanım cevap abi.
1: So the possible DVs can be 012 inverted crossing on vital plate.